Merhaba. Mesleği öğretmek için buradayız. Sağlık, sosyal ve teknik alanlarda sunduğumuz 29 farklı programla işletmede mesleki eğitimi ön planda tutarak nitelikli akademik kadromuz ve güçlü uygulama altyapımızla öğrencilerimize iş hayatına hazır bir şekilde mezun ediyoruz. Türkiye'de en fazla akredite programa sahip meslek yüksekokulu olmanın gururuyla öğrencilerimize ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir mesleki eğitim sunuyor, geleceği inşa ediyoruz. Öğrenmeyi öğreten bir üniversite olarak yanınızdayız. Gelin hedeflerinize uygun programı birlikte seçelim.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Ezgi Kaya, antrenörlük bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl üniversitem adına katıldığım Türkiye Üniversiteler Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldum. Ayrıca Temmuz ayında yapılacak olan Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda Gedik Üniversitesi'ni temsil etme hakkı kazandım. Bu başarımda okulumuzun ve hocalarımın katkısı ve desteği çok büyük. Gedik Üniversitesi'ni tercih etmemin en önemli sebeplerinden biri de sporcuya verilen değer ve sağlanan imkanlardı. Bu ailenin bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Harun Ensaroğlu, İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Üniversitemizin uygulamış olduğu Gedik to Work modeli sayesinde eğitimime devam ederken aynı zamanda sektörde aktif olarak çalışıyorum. 2024 Şubat ayında isteğe bağlı stajımla sektöre ilk adımımı attım. Ardından e-mail stajımla devam ettirdim. Gedik to Work teoriyi, uygulamayı ve sektörel deneyimi birleştirerek bizleri mezun olmadan iş hayatına hazırlıyor.

0: Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.
1: Congratulations, webinar. Hope you're alive, webinar. And welcome, and thank you.

Merhaba, ben Durmuş Ali Karakelli. İstanbul Gelik Üniversitesi Mekatronik Programı 2. sınıf öğrencisiyim. 2024 yılında kurduğumuz Landika takımı, 2025 yılında Tarım Teknoloji Yarışması'nda otonom robotlar kısmında yarışmaktadır. Aracımız kendi kendine hareket edebilen, toprağı çapalayabilen, yabancı bitkileri tespit edip ilaçlama yapabilen bir otonom sistemdir. Amacımız toprak verimini artırmak, çiftçilerimize zaman kazandırma ve iş yüklerini azaltmaktır. Projemizde fikirden üretime, üretimden yarışma sürecine kadar bize her anlamda destekçi olan ve kaynaklarını bolca açan İstanbul Gelik Üniversitesi ve Gelik Meslek Yüksekokulu'na teşekkür ederiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017'de açılarak sağlık profesyonellerini yetiştirmeye başlamıştır. Bizim üniversitemizde ki Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 4 tane bölüm bulunmaktadır. Hemşirelik bölümü, beslenme ve diyetetik bölümü, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü ve çocuk gelişim bölümü olarak hizmet vermekteyiz. Tüm mezunlarımız bölgedeki hastaneler tarafından tercih edilen mezunlar konumundadır. Teorik bilgilerinin yanında bunları saha deneyimleriyle de buluşturarak çok daha kaliteli sağlık profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Hiçbir bölümümüzde staj problemi bulunmamaktadır. Sağlık müdürlüğüyle yapmış olduğumuz protokol ve çevredeki ve bölgedeki özel hastanelerle yapmış olduğumuz protokollarla staj problemlerini ve uygulama problemlerini tamamen çözmüş durumdayız. Kuşak farkından dolayı gençler bilgiye çok rahat ulaşabilmekte. Fakat unutulmamalıdır ki sağlık profesyonellerini yetiştirirken bellekte güvenli, güzel bilgilerin olması gerekmektedir. Onun için biz öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliğinden Yavuz Bahadır Akbaş. İstanbul Gedik Üniversitesi ve Mekatronik Mühendisliğini tercih etmemdeki asıl sebeplerden birisi, İstanbul Gedik Üniversitesi'nin mühendislik alanındaki dersleri uygulamalı şekilde Gebze Organize Sanayi veya farklı işbirlikçi firmalar neticesinde değerlendirilmesi. Bu kapsamda müfredat dahilinde olan işletme mesleki eğitim ve yaz stajı programları sayesinde öğrenmiş olduğum teorik bilgileri, geliştirdiğim projeleri sektörel anlamda da kullanabilme imkanım oldu. Bu konuda gerek projelerimi geliştirme konusunda ve farklı uygulamalı eğitim derslerimde hocalarla yakın irtibatta bulunabilmem, kendimi revize ederek, geliştirerek projelerimi tamamlamam ve uygulamalı eğitimlerde bulunmamı sağladı.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

İstanbul Gedik Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Akademik yolculuğunuza güvenle başlayacağınız yerdesiniz. Yabancı Diller Yüksek Okulu olarak üniversite hayatınızda ve sonrasında başarılı olmanızı destekleyecek dinamik ve öğrenci odaklı bir İngilizce hazırlık programı sunuyoruz. Modern eğitim anlayışımız, güçlü akademik kadromuz ve uluslararası standartlara dayalı sistemimizle öğrencilerimize nitelikli bir dil eğitimi sunmaktayız. Hazırlık programımızda seviyelere göre yapılandırılmış ders sistemi, proje temelli öğrenme yaklaşımları, birebir ofis saatleri, dijital öğrenme araçları ve sürekli geri bildirim mekanizmalarıyla öğrencilerimize güçlü bir akademik temel sunuyoruz. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri dengeli şekilde geliştirilirken yıl boyunca düzenlenen sunumlar, quiz show'lar ve çeşitli temalı etkinliklerle İngilizce öğrencilerin hayatına aktif biçimde entegre ediyoruz. Deneyimli eğitmenlerimiz alanlarındaki gelişimleri takip eden, mesleki gelişim programlarında aktif olarak katılan ve öğrenci başarısını merkeze alan bir anlayışla çalışmaktadır. İGÜN Yabancı Diller Yüksekokulu 2025 yılı itibarıyla dil eğitiminde uluslararası kaliteyi temsil eden EQALS tarafından akredite edilmiştir. Bu akreditasyon eğitim programlarımızın içerik, uygulama ve öğrenci desteği açısından Avrupa düzeyinde kalite standartlarını karşıladığını belgelemektedir. Bu sayede öğrencilerimize yalnızca üniversite eğitim için değil, uluslararası platformlarda da geçerli ve güvenilir bir dil eğitimi sunmaktayız. Programımız akademik ciddiyeti gerçek yaşam becerileriyle harmanlayarak sizi fakülte derslerine ve mesleki hayata en iyi şekilde hazırlar. Öğrencilerimizin etkinliklere katıldığı, İngilizceyi aktif olarak kullandığı ve gelişmeleri yakından takip ettiğimiz kapsayıcı ve canlı bir öğrenme ortamı sunuyoruz. İstanbul Gedik Üniversitesi, İngilizce öğren, geleceğini yaşa.

evil. Buddy Holly was killed in a plane crash in 1959.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: Merhaba, ben Efe Yandık. İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim.
1: Ben Egemen Yakut. Ben İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim. Okulumuz bize istediğimiz her şeye ulaşmada kolaylık sağlıyor ve hocalarımız da sağ olsun ders dışı, ders içi etkinliklerde bizle sürekli ilgileniyorlar. Akademisyenlerimiz sayesinde çok güzel başarılar elde ettik. İkimiz de okulumuza birer tane altın madalya kazandırdık.
0: Bu süreçte aldığım destek ve eğitim başarılarımda büyük rol oynadı. Mutfakta sadece yemek yapmak değil, çeşitli mutfak kültürlerini ve ekiple çalışmanın ruhunu da bizlere burada öğretiliyor.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Kerem Şunlu. Gedik Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda ayak tenisi okul takımı kaptanıyım. 2024-2025 sezonunda ayak tenisinde Türkiye şampiyonu olduk. Bu gerçekten çok güzel, çok özel bir duygu. Burada emeği geçen bütün arkadaşlarımın, hocalarımın, Gedik Üniversitemizin, yönetiminin hepsine teşekkür ederim. Bu şampiyonluk için, bu turnuva için çok iyi hazırlandık. Ocak ayından beri antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Antrenmanlarımızda sıkı çalıştığımız için bu başarının geldiğine inanıyorum. Takımdaşlığımız çok üst düzeydi. Bence başarıyı getiren faktörlerden biri de buydu. Üniversitemizin de vermiş olduğu destekler sayesinde bu başarıyı kazandık. Teşekkür ediyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Özgür Özdemir. İstanbul Gedik Üniversitesi 2. sınıf dijital oyun tasarım bölümü öğrencisiyim. Profesyonel çalışma kariyerime henüz 13 yaşındayken başladım. 16 yaşındayken geliştirdiğim oyun bütün dünyada artı 1 milyondan fazla indirmeye ulaştı. Ve bu başarıların ardından şirketim 1.5 milyon dolar değerleme ile bir yatırım sözleşmesi imzaladı. Ardından Gedik Üniversitesi'nin bursluluk programı olan Gedik Bright ile tanıştım. Akademisyen hocalarımızın incelemesinin ardından %100 burs almaya hak kazandım. Gedik Bright Bursu, projesi olan yetenekli öğrencilere %100'e varan burs imkanı tanımlamaktadır. Şu anda Gedik Üniversitesi'nde eğitimimi sürdürmekteyim.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Doğukan Zengin. Gedik Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Atletizm branşında, özellikle disk ve gülle atma branşlarında aktif olarak yer alıyorum. Türkiye genelinde düzenlenen üniversiteler arası Türkiye şampiyonalarında önemli dereceler elde ettim. Bu başarılarımla hem bireysel kariyerimi hem de üniversitemin spor alanındaki gücüne katkı sağlamaktan büyük gurur duyuyorum. Gedik Üniversitesi'nin sunduğu akademik destek ve sportif imkanlar sayesinde hedeflerime emin adımlarla ilerliyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Rabia Sağcan Çetin. Mekatronik Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Çok fazla disiplinler arası bir bölüm olmasının yanı sıra benim üniversitemde de %100 İngilizce bu eğitim. Ve bu İngilizce oluşunun çok büyük bir etkisi var. Mesela uluslararası etkinliklere, konferanslara katılabiliyoruz ve burada çok fazla etkileşim ve iletişim kurabiliyoruz katılımcılarla olsun. IEEE kulübünde birden fazla teknik gezi gerçekleştirdik. Birden fazla şirketi gezme ve deneyimleme, çalışanların deneyimini dinleme fırsatı kazandık. IEEE'nin alt dalı olarak RAS kulübünde de aktif rol alıyorum. IEEE Robotik Otomasyon Sistemleri RAS kulübümüz, Erasmus Plus kulübünde aldığım, yönetimde aldığım, etkinlik planlamada aldığım görevler ve bunun yanında mühendislik bölümümüzün takımları, benim bulunduğum Gedik Robotik takımı hepsi aktif rol alıyor ve projeler, işler gerçekleştiriyorlar, çalışmalar gerçekleştiriyorlar. O yüzden ister istemez güzel sonuçlar gerçekleşiyor ve Erasmus Plus kulübümün sonucunda da seneye Erasmus'a gitmek için hak kazandım. Gedik Üniversitesi'nde sadece mühendisliği değil, ekip çalışmasının liderliği de öğrendim. Katıldığım takımlar ve kulüpler bu yolculuğun önemli bir parçasıydı.

Merhaba sevgili Radyo Gedik dinleyicileri. Gülay Güner'le Bilim Evreni programına insanlık tarihinin en büyüleyici ve gizemli serüvenine hoş geldiniz. Her salı olduğu gibi bugün de merakımızın peşinden gidecek, aklımızın sınırlarını zorlayacağız. Bugün kendi kendime düşünürken aklıma bir şey takıldı. Bugüne kadar bu mikrofonda sizinle klasik fizikten kuantum mekaniğine, kara deliklerden sicim teorisine kadar ne heyecan verici konular konuştuk değil mi? Ama dürüst olalım, evrenin o derinliklerini, kuantum alanlarının o karmaşık kumaşını anlamlandırmaya çalışırken hep bir yerde tıkandık. Hani bir şeyi çok iyi anlarsınız da kelimelere dökemezsiniz ya, anlıyorum ama konuşamıyorum dersiniz. İşte evreni anlatırken tam da böyle bir tıkanma yaşıyoruz. Çünkü evreni konuşabilmek, onu tercüme edebilmek için ortak bir dile, çok güçlü bir araca ihtiyacımız var. Bugün o muazzam aracın, yani evrenin kendi dilinin doğuşuna gideceğiz. Matematiğin o soğuk ve korkutucu yüzünü bir kenara bırakacağız. Onun yerine insanlığın bu muazzam dilin nasıl keşfettiğini, doğanın şifrelerini nasıl çözdüğünü ve bu soyut formüllerin aslında tam şu an yaşadığımız pratik hayatı nasıl ayakta tuttuğunu konuşacağız. Hazırsanız ilk durağımız olan antik çağlara ışınlanalım. Şimdi size felsefe ve bilim dünyasını yüzyıllardır ikiye bölen o meşhur soruyu sormak istiyorum. Matematik insan aklının bir icadı mıdır, yoksa evrende zaten var olan bir gerçeğin keşfi midir? Yani biz mi oturup sayıları, formülleri uydurduk, yoksa doğanın içinde saklı olan o geometrik düzeni, altın oranı, fraktalları sadece fark mı ettik? Düşünsenize, biz dünyada hiç var olmasaydık bile galaksilerin spiralleri, çan kozalaklarının üzerindeki o kusursuz dizilim, yani Fibonacci dizisi yine orada olmayacak mıydı? Elbette olacaktı. Demek ki evren bizimle ya da bizsiz, zaten matematiksel bir dille yazılmış. Peki her şey nasıl başladı? İnsanlık bu dili ne zaman konuşmaya ihtiyaç duydu? Elimizde öyle gelişmiş bilgisayarlar, hesap makineleri yokken peki ne yapıyorduk? Arkeolojik bulgular bize gösteriyor ki her şey aslında ihtiyaçtan doğdu. Yani hayatta kalma güdüsü bizi matematikçi yaptı. Avladığımız hayvanları saymak, kabiledeki insan sayısını bilmek, ambarlardaki buğdayı ölçmek zorundaydık. İlk başlarda parmaklarımızı kullandık. Sonra kemiklerin üzerine çentikler attık. Ama insanlık büyüdükçe, şehirler kuruldukça bu basit çentikler yetmemeye başladı. Artık daha büyük bir devrimin, yazılı matematiğin zamanı gelmişti. Gelin şimdi tarihin bu ilk büyük hesap kitap dönemine, yani milattan önce 3000'li yıllarda Mezopotamya'nın o kızgın topraklarında Sümer uygarlığına doğru uzanalım. Tarihteki bu zihinsel yolculukta karşımıza ilk çıkanlar, evet, Sümerler oluyor. Sümerler öyle bir metroloji ve ölçme sistemi geliştirdiler ki bugün bile zamanı ve dünyayı onların sistemiyle ölçüyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Bir saatin 60 dakika olması, bir dakikanın 60 saniye olması ve dairenin 360 derece olması. İşte bunların hepsi Sümerlerin geliştirdiği 60'lık sayı sisteminin bize bir mirası. Adamlar kafayı gökyüzüyle bozmuş durumdaydı. Yıldızları, gezegenleri izleyip takvimler yapıyorlardı ve bunun için muazzam bir matematiğe ihtiyaçları vardı. Hemen ardından rotayı Nil Nehri'nin kıyısına, Antik Mısır'a çevirelim. Mısır'da matematik gökyüzünden ziyade tamamen toprakla ilgiliydi. Nil Nehri her yıl taşıyor, tüm tarım arazilerinin sınırlarını siliyordu. Nehir çekilince, benim tarlam buradaydı, seninki şuradaydı kavgaları başlamasın diye devletin memurları ellerinde iplerle çıka geliyorlardı. İşte o meşhur geometri kelimesi,
yani kelime anlamıyla yer ölçümü demektir ki sevgili dinleyiciler, Mısırlılar iplerle üçgenler kurarak alanları hesaplayarak geometriyi pratik hayatın merkezine koydular. O devasa piramitlerin harika bir mühendislikle nasıl yükseldiğini zannediyorsunuz? Tabii ki pratik ve kusursuz geometri sayesinde. Ama buraya kadar saydığımız her şey, dikkat edin, pratik. Yani ticaret, tarım, inşaat henüz işin içinde neden sorusu yokken insanlık soyut düşünmeye, matematiği bir felsefe haline getirmeye ne zaman başladı dersiniz? İşte o sırada sahneye antik Yunan filozoflarını çıkarmamız gerekiyor. Evet, şimdi Gülay Güner'le bilim evreninde yolculuğumuzun en heyecanlı yerine geldik. Mısır ve Mezopotamya'da işleri çözen matematik antik Yunan sahillerine ulaştığında kabuk değiştirdi. Artık sadece bu tarlanın alanı kaç diye sorulmuyordu. Bir sayı nedir? Doğru nedir? Evrenin arkasındaki gizli mimari nedir soruları sorulmaya başlanmıştı. Tarih sahnesine ilk olarak milletli Thales çıkıyor. Thales bir matematiksel keşfin atfedildiği tarihteki ilk insan olarak kabul ediliyor. Ama ondan hemen sonra öyle bir isim geliyor ki matematiği adeta bir dine, mistik bir öğretiye dönüştürüyor: Samoslu Pisagor. Peki Yunan uygarlığı sona erince matematik durdu mu? Tam tersine, bilim tarihinin en büyük yanlışlarından biri sanki antik çağdan sonra uzun bir karanlık döneme girildiğini düşünmektedir. Oysa matematiğin meşalesi bu kez Bağdat'ta, Şam'da, Semerkant'ta ve Endülüs'te yaşanmaya devam etti. Ve bu meşale yanmaya da bu söylediğim bölgelerde varlığını sürdürdü. 9. yüzyılda yaşayan büyük bilgin Muhammed bin Musa el-Harezmi ise bugün kullandığımız cebirin temellerini attı. Hatta sevgili dinleyiciler, bilgisayar dünyasında kullandığımız algoritma kelimesi bile onun isminden gelir. El-Harezmi sayesinde matematik sadece geometrik şekillerle uğraşan bir alan olmaktan çıktı, bilinmeyenleri çözebilen güçlü bir düşünce aracına dönüştü. Bugün okulda gördüğümüz x ve y'li denklemlerin kökeninde işte bu büyük bilim insanlarının çalışmaları var. Bir anlamda modern dünyanın yazılım diliyle cebirin doğuşu arasında doğrudan bir bağ bulunur. Ve sonra tarih sahnesine iki dev çıkıyor. Biri İngiltere'de yaşayan Isaac Newton, diğeri Almanya'da yaşayan Wilhelm Leibniz. Bu iki bilim insanı birbirlerinden habersiz olarak matematiğin en güçlü araçlarından birini geliştiriyorlar: kalkülüs. Kulağa karmaşık geliyor olabilir ama aslında çok basit bir sorunun cevabını arıyorlardı. Bir şey sürekli değişiyorsa onu nasıl ölçebiliriz? Bir elmanın düşüşü, bir gezegenin yörüngesi, bir nehrin akışı, bir ekonominin büyümesi, hepsi sürekli değişiyor. Kalkülüs işte bu değişimin matematiği oldu. Bugün mühendislikten yapay zekaya, ekonomiden uzay araştırmalarına kadar kullandığımız pek çok teknolojinin temelinde Newton ve Leibniz'in geliştirdiği bu yöntem bulunuyor. Pisagor ve onun tarikatı, yani kendilerine has mistik bir toplulukları olduğu için söylüyoruz bunu, evrendeki her şeyin özünün sayılar olduğuna inanıyordu. Onlara göre müzik de sayılardan ibaretti. Gezegenlerin hareketi bir harmoniydi ve her sayının bir ruhu, bir anlamı vardı. Matematik artık sadece bakkal hesabı yapma aracı olmaktan çıkmış, evrenin ruhunu anlama çabasına dönmüştü. İşte tam bu dönemde soyut düşünce o kadar gelişti ki doğada kusursuz bir çember olmasa bile insan aklında kusursuz bir çember formülü var oldu. Biz doğadaki kusurları aklımızdaki kusursuz matematikle çözmeye başladık ve bilim, felsefe ve sanatı birbirine bağlayan işte o köprü, yani matematik, insanlığın elindeki en büyük güce dönüştü. Ama sevgili dinleyiciler, Pisagor'un dünyasında her şey mükemmel görünürken bir gün öğrencilerinden biri öyle bir keşif yaptı ki bütün düzen sarsıldı.
Bugün bize çok sıradan gelen karekök 2 sayısını bir düşünelim. Bir karenin köşegenini hesaplamak istediğimizde karşımıza çıkıyor. Pisagorcular bu sayıyı hesapladıklarında büyük bir şok yaşadılar. Çünkü bu sayı ne tam sayıydı ne de iki tam sayının oranı olarak yazılabiliyordu. Yani onların inandığı gibi evrendeki her şey basit sayılarla açıklanamıyordu. Bu keşif o kadar sarsıcıydı ki rivayete göre Pisagorcular uzun süre bunu sır gibi sakladılar. Çünkü bütün evren anlayışları tehdit altındaydı. İşte bilim tam da böyle ilerliyor sevgili dostlar. Bir teori kuruluyor, her şey yolunda gidiyor, sonra bir gerçek oluyor ve bütün sistemi yeniden düşünmek zorunda kalınıyor. Bugün kuantum fiziğinde yaşadığımız pek çok şaşkınlığın temelinde de aslında aynı şeyler var. Doğa bize sürekli olarak sen beni tam çözdüğünü sanıyorsun ama daha anlatacaklarım var diyor. Bugün Sümerlerin kil tabletlerinden başladık, Nil'in taşan sularındaki Mısır geometrisine uğradık, Pisagor'un sayılarla örülü mistik dünyasından geçtik. Gördük ki matematik korkulacak formüllere sıkıştırılacak soğuk bir ders değil. Matematik insan aklının evrenle kurduğu o en zarif, en samimi diyalog. Peki tüm anlattıklarımız geçmişte mi kaldı? Tabii ki hayır. Gelin matematiğin pratik hayattaki inanılmaz gücüne yakından bakalım. Bugün cebinizden çıkarıp navigasyonu açtığınızda o gitmek istediğiniz adresi size hatasız gösteren şey aslında Einstein'ın görelilik teorisi ve ardındaki Riemann geometrisidir. Eğer o matematiksel formüller uydularda her saniye hesaplanmasaydı navigasyonunuz sizi her gün kilometrelerce yanlışa götürürdü. Ya da internetten güvenle yaptığınız o alışverişi bir düşünün. Kredi kartı şifrelerinizin çalınmasını engelleyen o devasa siber güvenlik duvarları aslında sadece asal sayıların gizemine dayanıyor. Bilgisayarlar çok büyük iki asal sayıyı birbiriyle çarpıyor ve kuantum bilgisayarlar bile bu şifreyi çözemiyor. Yani bugün güvenle harcadığımız parayı bile matematiğin o soyut dünyasına borçluyuz. Şimdi bir an için etrafınıza bakmanızı istiyorum. Bir ayçiçeğinin merkezine, bir çam kozalağına, bir deniz kabuğuna, bir ağacın dallarına dikkatli bakarsanız tekrar eden örüntüler görürsünüz. Bilim insanları buna fraktal geometri diyor. Doğa adeta aynı desenleri farklı ölçeklerde tekrar ediyor. Bulutların şekilleri, dağların kıvrımları, nehir yatakları, hatta akciğerlerimizin içindeki bronşlar bile benzer matematiksel kurallarla oluşuyor. Yani matematik sadece insanların kara tahtaya yazdığı formüllerden ibaret değil. Matematik doğanın ta kendisi ve biz yalnızca onun izlerini sürüyoruz. Bir de işin belki de en şaşırtıcı tarafı var ki matematik sadece bilimde değil, müzikte de karşımıza çıkıyor. Şu an radyoda duyduğunuz her nota belirli frekanslara sahip. Bir telin boyunu yarıya düşürdüğünüzde ses bir oktav yükseliyor. Pisagor bunu yaklaşık 2500 yıl önce fark etmişti. Yani Beethoven'ın senfonilerinden Mozart'ın eserlerine, Türk sanat müziğinden halk türkülerine kadar duyduğumuz her melodinin arkasında görünmez bir matematik bulunuyor. Belki bu yüzden müzik bize bu kadar doğal geliyor. Çünkü beynimiz matematiksel düzeni fark ediyor. Eğer bugün kuantum fiziğini konuşabiliyorsak, yapay zekayı hayatımıza entegre edebiliyorsak, cebimizdeki telefonlarla dünyayı yönetebiliyorsak, bunların hepsi binlerce yıl önce o iplerle yer ölçen, gökyüzüne bakıp çentik atan insanların merakı ve matematiğin pratik gücü sayesinde. Evren bizimle bu dille konuşuyor. Bize düşen ise o dili öğrenmeye çalışmak ve merak etmekten asla vazgeçememek. Belki de matematik hakkında değiştirmemiz gereken en önemli düşünce şu. Matematik sadece matematikçilerin işi değildir. Bir aşçı yemek yaparken ölçü kullanır, bir marangoz açı hesaplar. Bir çiftçi ekim zamanını belirler, bir müzisyen ritim kurar. Bir yazar bile cümlelerinin ritmini ve yapısını farkında olmadan matematiksel bir düzen içinde kurar. Yani matematik hayatın dışında duran bir disiplin değil, hayatın içine işlemiş görünmez bir örgüdür.
Belki de matematikten korkmamızın nedeni onun zor olması değil, onu okul sıralarında sadece sınav sorularından ibaret sanmamızdır. Oysa matematik aslında insanlığın evreni anlamak için yazdığı en büyük hikayedir. Bir sonraki salı yine bu saatte Radyo Gedik'te Gülay Güner'le bilim evreninde yeni bir kapıyı aralamak üzere ve yeniden buluşuncaya dek akılla kalın, bilimle kalın, hoşça kalın.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Ümit Güven Akçakaya. Gedik Üniversitesi Meslek Sosyal Okulu bünyesinde misafir öğretim görevlisi olarak akademisyenlik yapmaktayım. 2014-2016 yıllarında Gedik Üniversitesi öğrencisi olarak başladığım yolculuğuma bugün hocalarımdan aldığım ilhamı öğrencilerime aktarmaktayım. Gedik Üniversitesi sadece bir okul değil, bir kariyer yolculuğu.

0: Kalk Gidelim. Kalk Gidelim programımızın ana başlığı. İçinde neler var neler. Kalkıp gideceğiz. Nereye mi? Kahkahaya, seyahate, hassas ekonomi dediğimiz iş dünyasıyla sanat edebiyat dünyasının birlikteliğine. Ben bu hassas ekonomiye çok hassasım. O hafta hangi konu ağır basarsa ve hangi konuk hangi konuya uygunsa keyif bizim. Sıkıştığımız zaman tek sorumuz olacak. Şimdi nasıl çıkarım bu işin içinden? Neden mi bu soru? Onu da ilerleyen haftalarda keşfetmiş olacaksınız. Sözüm söz. Şimdilik sırama. Hadi başlıyoruz. Esra Alkan'la Kalk Gidelim. Merhaba, merhaba, merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba, ne kadar güzel bir laf değil mi?
1: Çok güzel bir kelime.
0: Çok severim. Kiminle konuşuyorum bugün? Onur Duru'yla. Onur Duru, tiyatro, oyun yazarı, oyuncu. Oyunculukla ilk başladın değil mi Onur?
1: Evet, ilk
0: ve oyuncu. Sonra sanat yönetmeni. Ve en son ödüller insanı aslında çok motive ediyor değil mi? Hoş bir şey.
1: Hoş
0: ödül
1: bir şey
0: almak.
1: Tabii ki.
0: Evet.
1: Yani hem sizi mutlu ediyor, alkışın bir benzeri oluyor aslında. Görülebilir olduğunuzu hissediyorsunuz. Zaten biz bu işi görülebilmek için yapıyoruz ya.
0: Kesinlikle. Bir de bir daha böyle bir sorumluluk.
1: Evet.
0: Ve derken İsmet Küntay ödüllerinde yılın en iyi oyun yazarı ödülünü aldın. Çok da iyi yaptın çünkü senin en son kaleme aldığın, oyunlaştırdığın Yerma oyununa oyununda beraberdik ve Yerma'yı sahnelediniz. Lorca'nın 1934'te yazdığı ve 3 perde değil mi?
1: Evet.
0: Ve onu sen tekrar yeniden modern bir yorumla yorumluyorsun. Evet. Onur Duru, hoş geldin.
1: Hoş bulduk efendim, sağ ol.
0: Nasıl oldu bu tiyatro?
1: Şimdi şöyle, ben aslında mesleğimin 25. yılındayım. Bu tabii çok söylerken dile kolay derler ya. ama daha dün gibi bir yandan da Ankara Sanat Tiyatrosu ile başladım ben. Daha önce amatör tiyatrodaydım zaten. Sonra Ankara Sanat Tiyatrosu'nda değerli hocam Rutku Aziz'in eğitiminden geçtik. Altan Gördüm, Altan Erkekli ve Erol Demiröz rahmetli. Orada 10 yıl kadar oyunculuk, yazarlık yaptım. Daha sonra orada biz gişeye de baktık. Kapıda bilet de kestik, dekor da çaktık, boya da yaptık. Yani aslında her şeyin, işin mutfağını, A'sından Z'sinden ne varsa hepsini öğrendik. Fakat tabii her kuş gibi bir vakit geldi ki hiç istemesem de yuvadan uçmak vaktiydi o vakit. Ve İstanbul'a geldim. İstanbul benim için aslında ilk başta Dilek Türker'le başladı. Sevgili Dilek Türker'le.
0: Evet, kulaklarını çınlatıyoruz.
1: Sağ olsun. O benim için ilk tutunacak daldı. Sonra benim köküm oldu İstanbul'daki, sağ olsun. Ve biz bu arada Ankara'dan biridir benim çok eski arkadaşım, yol arkadaşım olan Can Ali Çalışan Demir'le beraber. Ha, bir gün bir tiyatro açar mıyız diye konuşuyorduk. Ve 2019 yılına geldiğimizde artık kendi tiyatromuzu yapabileceğimize kanaat getirdik. Ve Bernarda adlı oyunla yola çıkmaya karar verdik. Bu tiyatro böyle başladı aslında, tiyatro projen 12. Ve hala sanat bizi oradan oraya sürüklüyor, bir koşturmaca, bir aslında bazen çok üzüyor bu arada, bunu da itiraf etmek zorundayım. Bazen de yani tarif edemeyeceğimiz kadar mutlu bir noktaya getirebiliyor. Kısaca bu yeterli oldu mu bilemiyorum.
0: Devam edeceğiz tabii. Şimdi oyun yazarlığına geldik.
1: Evet.
0: Ve yazarlık aynı zamanda video art tasarımcısısın.
1: Evet.
0: İkisini de birleştiriyorsun ve bunlar nasıl oluyor ve sonunda bir de şeye gelelim tabii ki. Hem Yerma'ya hem de ondan önce asıl büyük plana.
1: Tamam.
0: Büyük plandan söz edelim çünkü orada insan olmak nedir ve karakterlerin kaçış arayışları. Onur Duru, sevgili Gedik Radyo dinleyicileri, Onur Duru ile beraberiz. Bu nasıl bir beyindir?
1: Estağfurullah. Yok ya, şöyle çocukken annem şeyi söylerdi bana. Artık gece yatarken kitap okumayı bırak lütfen. Çünkü karıncalar diye bağırıyormuşum uykumda, uyurken. Ya yani karınca gördü, doktor söylemiş çok okuyor. Hani karıncalara benzetiyormuş muhtemelen yazıları. çocukken çok okurdum. Ve çok yazardım. Çok güzel öykülerim var. O işte hani çocuk aklımla yazdığım, hala da saklıyorum onları. Ve yazmak işi hiç bitmedi. Daha sonra işte aslında ne güzel olmuş ki ergenlikle beraber şiirin tadına bakmaya başladım. Atol Behramoğlu'nu tanıdım. Ve derken birçok şey yazmanın nihayetinde 2003 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'na girdiğimde ben oyun yazma isteğimi fark ettim. Daha önce yazdığım bir ufak tefek denemelerim olmuştu ama tabii ki çok amatör, çok hani acemi işlerde ve iyi ki de onları yazmışım. Daha sonra hatta o zaman yazdığım bir çocuk oyunu vardı. Yine aslında bir masal uyarlaması. Kral Niye Çıplak Kaldı? Ankara Sanat'ın repertuar oyunu olarak uzun bir süre oynadı orada.
0: Evet, duymuştum ben onu.
1: Duymuş muydunuz?
0: İzleyemedim ama biliyorum.
1: Sonra işte 2011 yılında, yani bu arada yazmaya devam ediyorum, öyküler yazıyorum, kısa senaryolar yazıyorum, işte kendime göre bir şeyler yazıyorum. Fakat hani hep kendime yazmaya başlamıştım uzun bir süre. Sonra 2011 yılında Büyük Plan'ı yazdım.
0: Şimdi evet.
1: Fakat şöyle oluyor tabii ki şu anda hani oyunu izleyenler bilecekler, spoiler da değildir muhtemelen ama oyunda bir yapay zeka figürü var. Ben o gün, şimdi Büyük Plan benim için aslında çok güzel bir öykü, uzun vadeli bir öykü ama bir yandan da çok üzücü, böyle canımı yakan bir yanı var. Neden diyeceksiniz? Çünkü 2011 yılında ben o günkü Türkiye'nin ve dünyanın durumuna bakarak bir takım fanteziler uydurmuştum kendi aklımca. Hani böyle olursa böyle olabilir üzerinden mantık önermelerini bir araya getirip hikayeyi oluşturmuştum. Ve o günlerde tabii yapay zeka diye bir şey söz konusu değil. Ben çok tuhaf bir televizyon yazmıştım. Sonra bugün işte ya 2024 yılında yaptığımızda onu tabii televizyon artık yerine yapay zeka gibi bir şey bıraktığı için onun yerine yani öyle bir güncellemeyi değiştirmeye karar verdik.
0: Ama Onurcuğum, insanoğlu tek bir yerden ayağa kalkmadı ki.
1: Evet.
0: Değil mi? Sizin bu beyin güçleriniz birleşti. İşte sonunda şimdi yapay zeka artık telaffuz eder oldu.
1: Evet, aynen öyle. Evet. Yani şimdi şöyle, ben aslında çok güzel bir hikaye. 2011'de yazıp 2024 yılında seyirciyle buluşabildi bu oyun. Uzun yıllar bekledi öyle. Hani köşede kaldı, bir arkadaşıma verdim, okuttum, beğendi, beğenmedi falan. Böyle çok uzun bir hikayesi var. Ama sonrasında 2024'te seyirciyle buluştu ve arkasından değerli İsmet Küntay jürisi ödüle layık gördüler yazarlık konusunda, sağ olsunlar. Ve şu anda bana oyun bugünü anlatıyor dediği zaman seyirci, ne zaman yazdınız çünkü bugün yaşadığımız şeyleri anlatıyorsunuz dediği zaman, ben aslında orada ince bir sızı duyuyorum kalbimde. Çünkü 2011'de kurduğum bir öyle olursa böyle olabilir mantığı bugün keşke çalışmasaydı. Keşke bu kadar acı noktalara gelmeseydik. Yeah. O yüzden bir hani naçizane bir yazar olarak böyle bir kendi içinde çelişkim var. Bu da bana ağır gelen bir bedel galiba. Olsun, olsun. Yani insan her şeyi yaşamakla mükelleftir. Bunu da yaşıyorum. Bunun dışında Yerma'da şöyle başladı. Yerma'yı anlatayım mı biraz?
0: Kesinlikle. Ve hatta sanatın ideolojik bir yanı var diyeceğim ben sana.
1: Var.
0: Ve sanatçı davranış biçimiyle, eserleriyle karşı duruş sergiliyor. Hani bazı sanatçılar var şimdi görüyorum, özellikle bu televizyon dizicileri. İşte ben politikayla ilgilenmem, ben siyasetle ilgilenmem, anlamam. Ben de bunu anlamıyorum. Evet. Sen ne diyorsun?
1: Yani şöyle anlatmaya çalışayım. Camdan şöyle baktığınızda iki ağaç, bir kuş gördüğünüzde ya da bir bina gördüğünüzde ne hissediyorsunuz? İşte siyaset orada başlıyor. Ben bina mı görmeliyim yoksa ağaçları, çimenliği, yeşilliği, bir şey, bir doğayı mı görmeliyim? Düşüncesi bile aslında siyasetin tam da başladığı nokta.
0: Kesinlikle.
1: Dolayısıyla ben siyasetten anlamam. Ben politikadan uzak dururum. Bunlar insanın kendini korumak için önlem olarak aldığı şeyler. Hiç kimse kendini bundan koruyamaz. Çünkü biz bunun içinde yaşıyoruz. Evet. Dolayısıyla sanat zaten muhalif olmanın ta kendisidir. Tabii. Yani sanat söz
0: konulacak şey değil ki üstelik. Tam tabii. İçinde olacağız.
1: Aynen
0: tam
1: öyle.
0: İçinde olacağız. Çünkü hukuk yargılamazsa sanat yargılar. Edebiyat evet. Yargılar.
1: Başta zaten sanat yargılar, hukuk bazen yargılar gibi geliyor bana.
0: Şimdi mi?
1: Ya da şimdi mi öyle bilemiyorum tabii, ama. Tabii.
0: Yani hukukun yargılamadığı yerde sanat ve edebiyat zaten yargılıyor.
1: Evet.
0: Ama bugün ama yarın mutlaka ve üstelik o sanatın edebiyatın yargılaması alıp da gidemeyeceğim bir şey. Hiçbir yerlere de koyamazsın.
1: Evet.
0: Yaşayamazsın aslında eğer o yargıya muhatap kaldıysan. Yaşamıyor değil mi? İşte isimler silinip gidiveriyorlar.
1: Silinip gidecek. Yani bizler de bir gün silinip gideceğiz. Böyle bir şey değil. Ama hani insanın insan olmadığı macerasındaki o iz bırakma şeyi var ya, mağara resimlerine bakın. O mağara resimlerinde kimin o mağara resmini yaptığını bilmiyoruz değil mi? Orada bir el izi var. Bir çeşit boyayla. O günden bugüne saklı kalmış. 10.000 küsur yıldır. Kim olduğunu bilmiyoruz ama onun bıraktığı iz sayesinde biz dünyaya dair, tarihe dair, hayata dair bir dünya şey öğreniyoruz.
0: Evet.
1: O yüzden kim olduğunuzdan da ziyade aslında yarattığınız şey, uyandırdığınız duygu, sizden daha genç nesillere aktardığınız en ufak bir pırıltı aslında sizi yaşatacak olan şey. Onurları tabii ki bir gün hatırlanmayacak. Hiç önemi yok. Ama onur durumunun
0: hatırlanacak adından... onur.
1: Ha, öyle mi?
0: Tabii ki. Yani tabii ki sanat ve sanatçı unutulmaz. Ama bazı dönemler çok, bazı dönemler az hatırlanabilir. Ama kesinlikle evet. Tabii. Yani sanatın böyle bir gücü var elbette. Peki yarma diyoruz. Hadi şöyle bodoslama girelim artık. Büyük bir merakla dinliyorum.
1: Evet.
0: Yarma.
1: Dediğim gibi Bernard'a artık gösterimden kalktıktan sonra biz yarmayı yapmak için planlamaya başladık. Ve nasıl ilerleyeceğimizi henüz programlama aşamasındayız. Daha çok başı ve ne zaman yapılacağı belli değil. Ve ben bir gün evde otururken 10 yıl veya 10 küsur yıl sonra Yeşim Alıç beni aradı. Yeşim Alıç. Peki tamam açtım. Neyse bir şey için aramış. Konuştuk, özleşmişiz. Evet yani kader ağlarını örüyor. Özleşmişiz, sohbetleştik filan. Derken benim bu tasarımcı yanımın olduğunu öğrendi. O sırada Trabzon'da oyun koyuyormuş vesaire derken ben bir kendimi Trabzon'da buldum. Trabzon'da oturuyoruz, sohbetleşiyoruz. Hani oyun dışındaki, prova dışındaki bir zamanda. Oyun yapmak istediğinden bahsetti. Benim aklıma bir şeyler geldi ama o kadar hani o bilmiyor, ben bilmiyorum filan. Sonra İstanbul'a döndüğümüzde Can'la konuştuk ve o da Yeşim Alıç adını duyunca çok mutlu oldu. Ve dedi ki yapalım mı? Hocayı aradık hemen Yeşim Hanım'ı. Ondan sonra Yeşim Hanım olur mu falan derken hani çok kısaca anlatıyorum çünkü uzun vadeli bir süreç bu. Ve biz bunu yapmaya karar verdik. Sağ olsun teklifimizi kabul etti. Arkasından tabii oyun daha yok piyasada. Biz çünkü orijinal metni oynamak istemiyoruz. Biz yeniden bir yazım için niyetlenmiştik. Projemiz onun üzerineydi. Ve yeniden yazmak üzere bana görev verdiler. Efendim Can Bey ve Yeşim Hanım sağ olsunlar. Bu da beni tabii çok hem korkutuyor hem de bir yandan heyecanlandırıyor. Yani bu çok kolay bir şey değil.
0: Peki Can Ali Çalışan Demir bir de sana süre verdi mi?
1: Süre vermedi ama ya o süreyi şimdi işte orada da teknik olarak benim beynim başka türlü çalışıyor. O bana süre vermese bile, verse de onun vereceği süreden ziyade benim kendime vereceğim bir süre olmak zorunda. Çünkü bazı şeyler var, sezona yeni oyun gerekiyor, başka bir şey yapmak istemiyoruz. En odaklandığımız şey bu. Ama ne zaman, nasıl olacak, ben bunu yapabilecek miyim onu da bilmiyorum tabii. Çünkü bir şeye başlarken niyetiniz güzel de hani gerisi nasıl olacak onu tabii bitince görebiliyorsunuz ancak. Hatta seyirciden dönüş almaya başladığınızda emin olmaya başlıyorsunuz olmuş olmamış vesaire. Ben kendime bir süre bir biçtim. O sürenin sonunda bir metin ortaya çıktı. Derken işte okuduk, o üzerine tartışmalar yaptık. Bu arada geçen yazdan bahsediyorum. Hemen öyle 3 günlük bir şeyden bahsetmiyorum. Tabii. Geçen yaz 2-3 defa okuma yaptık. Sonra yeniden bir metin oluştu. Sonra o metini biraz daha tartıştık. Sonra eski metne geri dönme kararı aldık. Sonra o metinle öbür metni birleştirdik. Çok uzun bir süreçti. Fakat bizim tiyatro projenin No 2'nin bir tavrı vardır ve beni çok besleyen bir tavır bu. Biz kim yazarsa yazmış olsun, hele ki kendi metinlerimizse, oyunun artık premierine yakın, hani artık sabitlenmesi gereken zamanına kadar oyunu düzenli olarak yazmaya devam ediyoruz. Oyun yaşıyor içinizde. Çünkü provada yaşadığınız bir şeyi, oyuncunun size verdiği bir şey ya da sizin o sırada ensemble'dan çıkaracağınız bir şey metinle köklü ya da yapısal değişikliğe götürebiliyor sizi. Ve biz bunu Yayma'da çok yaşadık. Çünkü gerek Yeşim Alıç, gerek süpervizörümüz Çiğdem Yıldız, gerek yönetmenimiz Can Ali Çalışan Demir, hepsi beni inanılmaz beslediler. Ben bir yerden sonra bıraktım. Oh ne güzel, siz Sezen Aksu'nun şarkıları seyirci söylüyor ya. Benim de ona döndü. Oh güzel güzel yazın siz diye. Yani çok eğlenerek, çok severek yaptığımız bir şey oldu. Ve nihayet 27 Mart'ta ve çok da güzel, özel bir gündü o gün. Siz de geldiniz zaten. Güzel bir premier yaptık. Ve kısaca süreç ve hızlıca anlatabileceğim bu.
0: Çok etkilendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir defa Yeşim Alıç devleşmişti sahnede.
1: Bunu yapıyor değil mi?
0: Değil mi? Evet. Evet yapıyor yani. Şimdi burada olsa da bizi bir duysa.
1: Dinleyecek mutlaka.
0: Kesinlikle.
1: Yani öyle Yeşim Hanım'ın tabii şeyden bu Yıldız Kenter'in etkisi de çok büyük. Ve fakat tabii Yıldız Kenter şey değil ki, sihirli DNA'yı yok ki. Olmayınca ne yapsın? Olan
0: evet.
1: Öğrencilerinden biri.
0: Ama o tadı da alıyorsun zaten.
1: Tabii.
0: Yani tiyatroda ve bir başka yönüyle sanki Yıldız Kenter'in başka bir yönüyle ve başka bir kimlik, evet, ama o onun birbiri üzerine hani katlanarak gider ya,
1: evet.
0: İşte o da öyle bir şey, birbiri üzerine katlanarak giden bir oyuncu izliyorsunuz orada. Bir zaman sonra da zaten yani Lorca oluyorsun, Yerma oluyorsun, her şey oluyorsun. Yani seyirciye nasıl böyle bir şey geçebilir değil mi? Ve o onca kaç dakikalıktı oyun?
1: 75 dakika.
0: 75 dakika boyunca orada seyirciyi diri tutmak.
1: Tabii ve bir sürü karaktere giriyor, evet. Çıkıyor. Yani sadece bir kişiyi oynamıyor.
0: Evet, tabii.
1: Normalde bu oyunun orijinal metni biliyorsunuz çok kişilik.
0: Tabii.
1: Ve bu kadar çok kişiyi tabii ki tamamını almadık ama bizim yeni kurduğumuz çatı üzerinden gereken karakter ya da tipleri tabii. Oyuna aldık.
0: Ve hayır görüyorsun zaten sanki biri çıktı biri girdi gibi.
1: Evet evet.
0: Sahneye.
1: Biz tek kişilik kalabalık evet, oyun yaptık.
0: Evet. Ve sevgili Onur Duru, yani modern bir yorumla sen bunu yeniden yazarken Sana düşündürttükleri neydi? Bunu ben biraz daha sevgili Gedik Radyo dinleyicilerim için açmak istiyorum. Sana düşündürttükleri neydi?
1: Yani şimdi tabii tiyatro okuyanlar, yani tiyatrocular aslında bilir ya da metni okuyanlar anlayacaktır. Diğer oyunlarına nazaran, Lorca'nın diğer oyunlarına nazaran daha düz gibi görünen aslında çok daha fazla katmanı olan bir metin. Yani inanılmaz ben ilk okuduğumda ki yani daha önce okumuştum ama tabii aradan zaman geçti ve tekrar yapalım, tekrar oynayalım dediğimizde okuduğumda bana bir anlamda sorumluluk yüklüyor ama ben bunu çabuk çözerim diye bir ukalalık yapmışım. Çünkü yani okudukça, bir kere daha okuyudukça, bir kere daha denedikçe, bir kere ne oldu biliyor musunuz? 40 katman gördüm. 40 katmandan sonra bir 40 katman daha gördüm. Ve bu katmanların hepsini algılamak bende bir savaşa dönüştü. Kendimle çok boğuştum. Ve nihayetinde şöyle bir şey oldu. Şimdi Yerma, kısaca bu sonuçta saklanacak bir şey değil. Çok bilinen bir öykü. Çocuğu olmadığı için toplumdan ve çevresinden biraz baskı görüyor. Ve bu baskı kendi içinde aslında en büyük baskıyı kendine yapıyor. Kocasından çocuk beklentisi var. Adamında hiç öyle bir derdi yok. Ve en son bir takım içsel bunalımlarla kocasını öldürüyor. Şimdi basit düz hikaye bu. Fakat kocasını öldürdükten hikaye de burada bitiyor. Fakat öyle bir final sahnesi yazmış ki Lorca. Tiyatro edebiyatındaki en çarpıcı ölüm sahnelerinden biri olarak anılıyor. Dolayısıyla benim bu sahnenin neden bu kadar çarpıcı olduğunu, okuduğum şeyi niye öyle hissettiğimi anlayabilmem için çok fazla sorgulamaya gittim. Bunun için Antik Yunan'a da gittim, felsefeye de gittim, Pagan'a da gittim derken nihayetinde bu işi neden biz izliyoruz sorusunu izlerken bir takım yargılarda bulunuyoruz ya seyirci olarak. Neden yargılamak ihtiyacı hissediyoruz sorusunu sorunca seyirciler benim için oyuncu oldu bir anda yazar olarak. O nedenle bizim seyircilerimiz aslında oyundaki bir diğer karakterimiz. Ve oyuncumuz onlarla diyalog halinde sürekli. Ve bu çıkış yolu benim hoşuma gitti ve Can'la ve Yeşim Hanım'la bunu paylaştığımda onlar da sevdiler derken bu böyle gelişti. Kısaca aslında bendeki ilk şeyi evet, bu.
0: Yani. Şimdi bir şeyi kendi bilgisinin dışında bir bilgiyle anlamaya çalışmak aslında bir ölçüde insanı metafizik tanrıya götürüyor. Ama ondan sonra yani burada bir yanlış yok. Ama ondan sonra bir katman daha öteye geçtiğin zaman her şeyi kendi bilgisiyle anlarken de işte o bağlantısallığı yakalıyorsun. Beni de hem hayattaki bu örüntü hem de o oyuna geldiğim zamanki sanki bugün şu anda biz seninle bunu ilk kez konuşuyoruz. Sanki şu anda senin kafandan geçenleri ben seyirci olarak sanki düşündüm ve hissettim ve sezdim gibi. Ama bak şimdi biz radyo programında bunu dile getiriyoruz.
1: Evet.
0: Yani sanatı görüyor musunuz? Yani böyle bir şey yapıyor insanda. İşte toplumu dönüştürmesi, değiştirmesi bu. Yani her şey olabilirsin diyen Atatürk, her şey olabilirsin ama sanatçı olamazsın dediği sonuna kadar doğru.
1: Kesinlikle.
0: Yani sonuna sanat ve edebiyat ve sanat ve edebiyatla buluşmayan zihniyet te aslında ben şöyle bir bakıyorum.
1: Yani şöyle diyelim. Hani kaba saba yapılmış bir beton duvar gibi.
0: Sanki duruyor. Daha mutsuz oluyorlar gibi geliyor bana.
1: Mutlu olmak tabii mümkün değil.
0: Değil mi?
1: Yani mutlu olmaları mümkün değil.
0: Değil mi? Çünkü o zaman dünyanın çıplak gerçeğini görüp bunu hakiki bir daha değişemez gerçek olarak algılıyor insanlar.
1: Evet.
0: Ama edebiyat ve sanatla buluşan insan bu görünen gerçeğin ardındaki hakiki gerçeği gördüğü için orada başka bir hal durumuna geçiyor işte. İster sanatçı ol, ister bunu kavrayan, sezen, okuyan bir edebiyat sever ol, sanat sever ol.
1: Öyle güzel izah değil ettiniz mi? Ki, öyle güzel izah ettiniz ki. Gerçekten yani insan çok bunları düşünmeye başlayınca fark ettiniz mi bilmiyorum, sesin enerjisinden de bile başka bir diyara gittim şu anda, içeride bir yerdeyim. O yüzden bunu konuşmaya kalkarsak çok uzayacağını da biliyorum.
0: Evet, biz yani bunu aslında kavradığımız takdirde işte yaşam bu.
1: Evet evet.
0: Yaşam bu. Ya. Öbürleri evet doğabilirsin, nefes alırsın belli bir zaman, sonra son nefesini alır, hoşça kal dersin. Ama yaşadın mı acaba? Evet, canlıydın. Pek çok şey geçti başından ama yaşadın mı? İşte yaşam, yaşamı fark etmek, yaşamın içinde olmak böyle bir ancak zihniyetle mümkün gibi geliyor bana. Onun için yaşı yok. Mesela sanatçının da yaşı yok. Mümkün her mi? Yaşta diyelim ki 70 yaşında, yani normal takvim yaşına 70 olarak gelmiş ama 20 yaşında birini oynayabilir. 30 yaşındaki bir sanatçı 90 yaşı oynayabilir. Bu sebepten oynuyor gibi geliyor bana. Yani sanatçıların da aslında yaşı yok.
1: Evet evet. Değil ya mi? Aslında şöyle, yani zaten evrende, yani daha doğrusu bilimde zaman diye bir kavramın aslında olmadığını, her şeyin aynı evet. anda, aynı zamanda, bir anda olduğunu anlatıyor ya bilim.
0: Evet evet.
1: Ben yani çok izah edemem ama böyle bir durumla beraberken sizin yaşınızın hiçbir önemi yok. Mühim olan bunları anlayabilmek ve hissedebilmek de galiba.
0: Evet.
1: İşte o yüzden Lorca bugün hala yaşıyor.
0: Yani.
1: O yüzden işte yani kıyaslamak şimdi biraz ayıp olacak belki ama o yüzden 2011'de yazılan bir metin, büyük plan bugün hala yaşıyor.
0: Evet.
1: Bırakın onları ya. O yüzden mağara resimleri bugün hala yaşıyor.
0: Evet.
1: Yani
0: evet evet evet.
1: Bu öyle bir şey.
0: Evet. Ve sanat aslında bizim yaşama ısrarımız.
1: Başka şansımız da yok.
0: Evet,
1: yok.
0: Israrımız.
1: Evet.
0: Ya iyi ki varsınız.
1: Ya hepimiz iyi ki varız. Olur mu? Siz de, evet, siz de
0: iyi
1: çok değerli bir edebiyatçısınız.
0: Onur Duru. Peki, Radyo Gedik izleyicilerimiz sizi nereden, nasıl takip etsinler? Ve işte sezon kapanıyor. En son ne zaman, nerede oynayacaksınız son oyununuz?
1: Hepsini anlatayım
0: var
1: o zaman.
0: Mı? Ve gelecek sezonda ki şimdiki hayalleriniz.
1: Evet. Evet.
0: Bunun ipuçlarını verirseniz, bir de sizi nereden takip edecekler, bunu bol bol söyleyelim.
1: Söyleyelim. Söyleyelim. Evet, bunu hatırlatmak lazım değil mi?
0: Bir kenarına yazsınlar. Şimdi, benim kızım kipatına yaz, unutma derdi.
1: Tam olarak öyle.
0: Kipatına yaz.
1: Like'lasınlar, takip etsinler değil mi? Bunları söylemek lazım sürekli.
0: Evet, sevgili Radyo Gedik izleyicileri.
1: Şimdi tiyatromuzun adı Tiyatro Proje No 2. Aslında bu B planımız demek. Yani hepimizin hayatı, biz yıllardır tiyatro yapıyoruz zaten hepimiz bir yerlerde. Ama bu bizim hayatımızdaki ikinci projemiz ve bu bizim kendi projemiz anlamında bir dizi var.
0: Güzel.
1: Buradan düşünürlerse sanırım unutmazlar. İlk başta biraz karışık geliyor, farkındayım.
0: Güzel.
1: Tabii ki www.projeno2.com ya da Instagram'da da @projeno2. Bu kadar basit. Bizi Proje No 2 yazdıkları zaman Google'da karşılarına ilk çıkan yerden takip etmeye başlayabilirler.
0: Peki senin kendi adınla sosyal medyan var mı?
1: Var var.
0: Hah, onu da söyleyelim.
1: R. Onur Duru. Yani onu da Instagram'dan.
0: R. R.
1: Evet.
0: R niye?
1: Bir gizli adım var. Tabii ki gizli değil yani, evet, bir adım.
0: Sevgili Radyo Gedik izleyicileri, bak ne yakaladık. Ben yıllardır seni Onur Duru olarak bilirim. Hiç bu R'yi bilmemişim, görmemişim.
1: Şöyle, bizim ülkemizde üç isim söyle biraz bakayım. Zor. Yani ikinci ad ve soyad biraz zor. O yüzden birini tercih edip kullanmak daha kolayıma geldiği için yıllardır Onur Duru olarak kullanıyorum. Ama Recep Onur Duru aslında.
0: Evet.
1: daha hani şey olsun diye. Hmm. Neyse ya beni de oradan R.Onur Duru hesabından takip edebilirler.
2: Tamam, çok iyi.
1: Bunun dışında 23 Mayıs'ta Şişli Tiyatrosu'nda Yerma ile sezonu kapatıyoruz.
2: Hmm. Bu... Hem Şişli Tiyatrosu'na da sevgili Radyo Gedik izleyicileri bir selam vermiş olun.
1: Biliyorlar değil mi Şişli Tiyatrosu'nda?
2: Tekrar yine söyleyelim. Çok da kolay yeri ayrıca.
1: Aslında evet Şişli Camii'nin hemen arka evet, kapısının hemen karşısında Arpa Pasajı'nın içinde.
2: Çıkın Arpa Pasajı'nın içinde bir kat aşağıya ineceksiniz. Karşınızda Şişli Tiyatrosu.
1: Evet. 23 Mayıs'ta 20.30'da genelde özel tiyatroların saatleri 20.30 oluyor. Şişli Tiyatrosu'nda oynuyoruz. Ama sadece Şişli Tiyatrosu değil. Bizim rutinde oynadığımız işte Alan Kadıköy, Boğa Sahne, Şişli Tiyatrosu, Klepol ve işte Moda Sahnesi, Baba Sahne gibi bir nice sahnelerimiz var. Artık o dönemde hangisiyle anlaşabildiysek ya da takvimimiz uygun olduysa onlardan birinde oynuyoruz ya da birkaçında oynuyoruz. Şimdi önümüzdeki sezon, şimdi 23 Mayıs'ta evet. Kapatıyoruz sezonu ama evet. Önümüzdeki sezona... Sezon sonunda çıktı ya oyun 27 Mart'ta ve çok hani kısa bir zamanda bu kadar biz yeteri kadar seyircimize ulaşmıştık.
2: Evet ya çok tiyatrolar gününde hep beraber kutladık aynı
1: zamanda. Hep beraber bildiri okuduk, beraber ağladık, beraber gibi çok güzel bir gündü, güzel bir galaydı. Ama şimdi sezon açılışında Eylül ya da Ekim ayı gibi ve çok da sevdikleri, şimdi söylemem uygun olmayacak ama çok da sevdikleri ve çok... girdikleri zaman tiyatro kokusunu aldıkları bir sahnede bir gala yapacağız. Ve o galaya gerçekten çok önemli konuklar gelecek. Heveslisi varsa, meraklısı varsa ünlüler de gelecek. bunun duyurusunu dediğim gibi...
2: Gelsinler bari.
1: Gelsinler bari. Projeno2 hesabından, Instagram'dan takip ettikleri
2: takip
1: zaman...
2: Takip etsinler.
1: Yeterli olacaktır. Biz oradan düzenli olarak duyurusunu yapıyoruz zaten.
2: Çok güzel. Harikasın, harikasın. Çok güzel bilgilendik. Şimdi bu hafta da Onur Duru'yla beraberdik. Daha sonra yine çok sevdiğimiz başka dostlarımızla birlikte olacağız. Çok çok çok teşekkür ederim. En son bu video art tasarımla ilgili çok küçük bahsettik ama bununla da ilgili bir bilgi verelim ve Allah'a ısmarladık diyelim. Çok... Kahkahayla kalın diyeceğiz. Beraber Onur kahkaha atacağız.
1: Tamam. Attık bile.
2: İçimizdeki kahkahayı uyandıracağız.
1: Tamam.
2: Her fırsatta. Hem böyle konuşmuşuz da kahkaha uyanmıştır zaten kendi kendine.
1: Tabii ki.
2: Dışarı çıksın.
1: Aynen öyle. Şöyle söyleyeyim. Ben yine 2011 benim hayatımda birçok şeyin aslında dönüm noktası. Neden bilmiyorum ama 2011 yılından beridir özel tiyatrolara ve devlet tiyatrolarına çeşitli bölgelerde, İstanbul'da, Ankara'da ve işte diğer bölgelerde video art tasarımı yapıyorum. Video art tasarımı deyince insanların aklı karışıyor ya da bir televizyon cihazıyla bir görüntü yansıtmak gibi algılıyorlar ama hayır. Rejiye yeni katmanlar, rejisörle anlaştığımız boyutta tabii ki. Rejiye yeni katmanlar yaratmak için bir tasarım biçimi aslında bu dünyada 30 yıl
2: aşkın. Yani bir sahne yapıyorsun aslında değil mi?
1: Dekora yeni bir katman. Evet, rejiye yani yeni bir katman. Evet. Dekor yapmıyorum yani.
2: Evet.
1: Bunlar hep karıştırıldığı için söylüyorum. Hı-hı. Böyle bir tasarım biçimi var dünyada çok uzun yıllardır. Hı-hı. Türkiye'de de yeni yeni algılanıyor. Geçtiğimiz yılda Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun Happy Eki oyunu ve yine büyük plan bizim oyunumuz büyük planla en iyi video art tasarım ödülü almıştık Üstün Akmen'den. Öyle yani kısaca böyle bir tasarımcı yanımda var.
2: Harika. Peki şimdi hoşça kal bu hafta diyoruz ve haftaya yine birlikte olmak üzere kahkaha gele diyorum. Kahkahayla kalın, hoş kalın. Hadi Onur.
1: Hoşça kalın. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.

Vakıf üniversiteleri arasında ilk kurulan spor bilimleri fakültesi olarak sporu sadece bir alan değil, bir bilim, bir disiplin, bir gelecek olarak görüyoruz. Öğrencilerinizi yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulama merkezli bütüncül bir eğitim anlayışıyla sektörü hazırlamaktayız. Beslenme ve diyetetik bölümüyle fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinde sunduğumuz çift anadal imkanlarıyla multidisipliner bir gelişim ortamı sunmakla birlikte öğrencilerimize programlar arası yan dal ve pedagojik formasyon fırsatları sunmaktayız. Bununla birlikte kamplar aracılığıyla farklı spor branşlarını deneyimleme fırsatı sağlayarak öğrenmeyi sahaya, doğaya ve hayata taşıyoruz. Üniversitemizi bireysel veya takım sporlarında başarıyla temsil eden öğrencilerimize ek burs imkanı sunulmaktadır. Akademik birikimi, saha tecrübesiyle harmanlayan uzman kadromuz ve güçlü sektör işbirliklerimizle mezunlarımıza gönül rahatlığıyla işiniz hazır diyebiliyoruz. Çünkü biz öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyiz. Sizi sporun bilimle buluştuğu bu yolculukta bizimle birlikte yürümeye davet ediyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Esra Boru. Bilgisayar mühendisi, 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Model Uydu takım kaptanıyım. Model Uydu normalde uzaya gönderilen uyduların daha dünyaya entegre edilmiş hali diyebiliriz. Uydumuzu roketle beraber 750 metre yüksekliğe kadar çıkarıyoruz. Daha sonrasında 750 metre yükseklikte roketten ayrılıyor ve paraşütle beraber aşağı doğru iniyor. Bu süreçte de yeryüzünde bulunan yer istasyonu bilgisayarına haberleşme sağlıyor. Yukarıdaki basınç, sıcaklık, yükseklik gibi verileri bilgisayarımıza gönderiyor. Okulumuzun sağladığı laboratuvar desteği ve hocalarımızın sağladığı motivasyon desteği sayesinde çeşitli başarılar elde ettik. Bunlardan en önemlisi 2022 yılında model uydu dalında Teknofest'te birincilik elde ettik. Bir kadın olarak takım kaptan olmak çok gurur verici bir şey. Okulumuza yeni gelen öğrencilere de tavsiyem, okulumuzda çok fazla takım var, çok çeşitli takımlar var. Bunlardan herhangi birine girebilmek. Çünkü bu şekilde hem kendilerini geliştirmiş olacaklar hem de okulumuza katkı sağlamış olacağız bu şekilde.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ismim Ayşe Alın, evliyim, iki çocuk annesiyim. Sosyal medyadan Gedik Eğitim Vakfı'nın ilanını gördüm. Form vardı, formu doldurdum. Form sonucunda kabul edildim. Bu şekilde eğitime başlamış oldum. Çevremden çok tepki aldım. Kadından kaynakçı olmaz dediler. İşte ben kendime inandım, güvendim, yapabileceğimi düşündüm. Ki hocalarımız sayesinde hiçbir zorluk yaşamadım. Sağ olsun hocalarımız bizi çok motive ettiler. Hiçbir zorluk yaşamadan 3 haftalık bir süreci tamamladım. Süreç sonunda sınava tabi tutulduk. Başarılı bulundum ve Gedik Eğitim Vakfı çatısı altında işe başladım. Meslekte cinsiyet ayrımı olmaz. Mesleğin kadını erkeği yoktur. Kadınlarımızın her alanda olması gerekiyor. Bu bir erkek mesleği olarak görüldüğü için kadınlar yapamaz diye bir algı var. Aslında öyle bir şey yok. Kadınlar her alanda olmalı ve yaptıkları işi de başarıyla yaptıklarını biz gözlemliyoruz, görüyoruz da. Ben yapabiliyorsam onlar da yapar diyorum. Bütün kadınlarımızı meslek seçmeden her mesleğe el atmalarını istiyorum. Kadının elinin değdiği her alan, her iş güzelleşir. Onun için kadınlarımıza her alanda fırsat verilmesini istiyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Taha, İstanbul Gelik Üniversitesi Tıbbi Sekreterlik 2. sınıf öğrencisiyim. 2024 YKS sürecinde katılmış olduğum PESİAD yarışmasında Gedik Bright bursu ile tanıştım. Hemen başvurumu yaptım. Online değerlendirme sonucunda %100 burs kazandım. Bu burs sonucunda TTO desteklerinden yararlandım. Aynı zamanda üniversitemizin seçkin akademisyenleriyle beraber Teknofest yarışmalarına katılım sağlayarak yarı final derecesi elde ettim. Hepinizi bu burs imkanına yararlanmak için İstanbul Gedik Üniversitesi'ni bekliyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: okulumuzun bize sunduğu imkanlar ve hocalarımızın desteği doğrultusunda İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü başarılarını elde ettik.
1: Takım olarak büyük bir özveriyle çalışıyor ve saha içinde en iyisini ortaya koymaya gayret ediyoruz. Bu emeklerin karşılığında da İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü gibi önemli başarılar elde ettik.
0: Bu sene futbol branşında 14 maça çıktık. 12 galibiyet alarak Süper Lig'e yükseldik.
1: Yedik Üniversitesi'nin sunmuş olduğu imkanlarla hem akademik olarak hem de sportif anlamda gelişmeye devam ediyoruz.
0: Siz de bu heyecanla ortak olmak isterseniz okulumuza bekleriz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben doktor öğretim üyesi Burcu Bektaş Güneş. İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim elemanıyım. Size bugün TREK isimli girişimimden bahsetmek istiyorum. TREK, radyolojik görüntüler üzerinde karar alma süreçlerini hızlandıran bir yapay zeka platformu. Biyopsi yapılmadan görüntüler üzerinde direkt risk analizi yapabilen bir platform sunuyoruz. Bu girişimimizde çeşitli yarışmalara katıldık ve ödüllerimiz mevcut. Örneğin en iyi kadın girişimci ödülü, Teknofest 2023'te Türkiye birincisi seçildik. Yine Sanofi desteğiyle hazırlanan bir yarışmada derecemiz var ve yurt dışı fuarlara katıldık. Bu anlamda İstanbul Gedik Üniversitesi'nin girişimciler için çeşitli destek mekanizmaları mevcut. Fikir aşamasından ürün, patentleme ve startup'ınızı kurma aşamasına kadar olan süreçte birçok yardımdan yararlanabilirsiniz. Sizler de girişim yolculuğumuza katılmak ve üniversitemize eğitim almak istiyorsanız mutlulukla bekliyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ismim Büşra Yüker. Açlık programı 1. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl açlık programı olarak Lezzete Yolculuk adında bir öğrenci kulübü kurduk. İlk etkinliğimiz olarak da Güneydoğu mutfaklarından çiğ köfte etkinliğimizi tüm üniversite öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdik. Daha sonra sosyal sorumluluk projesi olarak da Vefa Mutfağı projemizi gerçekleştirdik. 65 yaş üstü bireylerle açlık öğrencileri olarak mutfağa girdik. Birlikte anılar paylaştık. Üniversitede bu tür projelerini gerçekleştirmek çok önemli. Üniversite sadece derslerin olduğu bir yer değil, kendine ve dünyayı dönüştürme fırsatları da dolu bir yer. Gedik Üniversitesi bize bu fırsatları verdiği için teşekkür ederiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Değerli aday öğrencilerimiz, sizleri İstanbul Yedik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültemize bekliyoruz. Fakültemiz mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, görsel iletişim tasarımı, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ve dijital oyun tasarımı bölümümüzden oluşmaktadır. Tasarım olgusunu tüm boyutlarıyla hayata geçiren bir tasarım anlayışını içermektedir. Tasarım, heterojen ve multidisipliner ilişkileri sorumlu kılan bir bölümdür. Dolayısıyla üniversitemiz ve fakültemiz, özellikle fakültemiz bünyesinde yer alan tüm bölümler, tasarım kültürü eğitimini merkeze odağa alan bir anlayışla şekillenmektedir. Kadrolu hocalarımızın yanı sıra farklı üniversitelerden çok değerli katkılar sunan hocalarımızla beraber, özellikle sektör içinde yetkinlikleri kanıtlanmış faktörlerin sürece katkıları bizim için çok değerli bir katkı sunmaktadır. Bu bağlamda fakültemiz bünyesinde yer alan bölümlerimizi tercih edecek adayların ilgili bölümlerin temel konvansiyonları üzerinden bireysel tasarımcı kimliklerini oluşturacaklarına yönelik inancımız tamdır.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ismim Atakan Okumuş. Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük bölümü mezunuyum. Aynı zamanda aktif olarak üniversitemizde Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde voleybol branşında öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Bunun yanı sıra üniversitemizin sunduğu imkanlar ve işbirliği çerçevesinde 1. Lig Fenerbahçe Erkek Voleybol takımında yardımcı antrenörlük görevindeyim. Hem akademik hem de saha deneyimlerimi bir arada sürdürüyor olmak benim için büyük bir motivasyon kaynağı. Siz değerli gençleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben endüstri mühendisinden Batuhan. Bölümümüzde üretimden yönetime, kaliteden işletmeye birçok alanda ders almaktayız. Bu sayede mezun olmadan önce geniş iş yelpazesiyle mezun oluyoruz. Üniversitemizin farklı firmalarla olan işbirlikleri sayesinde de hem eğitim hayatımız devam ederken hem iş hayatını deneyimlemiş oluyoruz. Ben de bu fırsattan yararlanan bir kişiyim. Bir dönem boyunca bir kozmetik firmasında aktif olarak çalıştım. Bu sayede üniversite hayatım boyunca edindiğim teorik bilgileri pratiğe dökme şansı yakaladım.

okudun mu? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, mesleği öğretmek için buradayız. Sağlık, sosyal ve teknik alanlarda sunduğumuz 29 farklı programla işletmede mesleki eğitimi ön planda tutarak nitelikli akademik kadromuz ve güçlü uygulama altyapımızla öğrencilerimize iş hayatına hazır bir şekilde mezun ediyoruz. Türkiye'de en fazla akredite programa sahip meslek yüksekokulu olmanın gururuyla öğrencilerimize ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir mesleki eğitim sunuyor, geleceği inşa ediyoruz. Öğrenmeyi öğreten bir üniversite olarak yanınızdayız. Gelin hedeflerinize uygun programı birlikte seçelim.